çok ecinle babina. Çok ecgetlen et çok az iletin. Ki tutca mi verler, ki tutca olmak mire evredin.